güneşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel, sokağında ben kapı.

peki sen bir tane, ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi, bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü

senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

ulaşıyor.

Hiç bulaştırma, o defteri açıp çok karıştırma. Gel beni kendine, hiç bulaştırma, o defteri açıp çok karıştırma.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den çarşamba sabahından günaydınlar. Ajda Pekkan dinleyerek başladık. Tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Saatler 10'u gösterene dek yanınızdayım. Ben Duygu Kurtes. Tabii ki hayatta neler oluyor öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz.

Çelik konuğumuzdu. Yazın en çok şikayetçi olduğumuz konulardan bir tanesi vız vız vız. Sivrisinekler. Peki sivrisinekler neden bazı insanları daha çok sokuyor? Yeni bir araştırmaya göre bunun nedenlerinden biri cildimizde yaşayan bakterilerin oluşturduğu kişiye özgü kokular olabilir. Bu arada her sivrisinek türünün damak tadı da farklıymış. Demek ki benim kanım damak tatlarına uyuyor.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Bir tanem dedi Yaşar. Bu yıl bitmeden parayı bulacak olan burçlar hangileriymiş? Paylaşayım mı? Tamam, geliyor. Astrologlara göre Oğlak, Başak, Boğa, Balık ve Aslan burçları güzel paralar kazanacaklarmış. Hadi inşallah diyelim.

0: Reklam.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklam.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Sertab Erener konuğumuzdu. Bakalım dünyada neler oluyor? Amazon ormanlarının altında pentagramlar bulunmuş. Yaklaşık 2000 yıl önce Amazon'un güneybatısında yaşayan uygarlığın ayak izleri ortaya çıkarılmış. Araştırmacılar daire, kare ve sekizgen yapıların yanı sıra pentagram biçimli geometrik alanlar da tespit etmişler. Tahminlerine göre bu uygarlığın en güçlü döneminde bölgede 3 milyona kadar insan yaşamış olabilir. Yeni bulgular Amazon'un geçmişte bakir ve ıssız bir orman olduğu yönündeki düşünceye şu anda meydan okuyor.

Mesut Yıldırım keyifli şarkısıyla bizimleydi. Çanakkale'de arkadaşlarının fotoğrafını şaka amacıyla otobüs durağına yapıştıran şahıslara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verilmiş. Yargıtay verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu gerekçesiyle kararı onamış. Ne gerek var şimdi? Niye çocuğun fotoğrafını duraklara yapıştırdınız ki? Ceza almak istemiyorsanız böyle şeyler yapmayın.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Seyrantepe, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Hastal, Nurtepe, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık, Altunizade, Avrasya Tüneli, Çamlıca, Uzunçayır, Bostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin

0: trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ila 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp Yolu'nun 8 ila 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Sarı Şekerim ve Kayahan dinledik. Bu arada Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan ve 5 bitişik evden oluşan Gönül Köşkü satışa çıkmış. 1609 metrekare arsa üzerindeki Gönül Köşkü için 130 milyon lira istendiği belirtilmiş. Çok sevdiğimiz isimlerden biri, Nurlar İçinde Yatsın Hep şarkılarıyla yanımızda, kalbimizde olmaya tabii ki devam edecek. Best FM'desiniz. Radyonuz açık olsun.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Ki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Expertise Dino Bile. Reklam.

Selami Şahin konuğumuzdu. Aspendos, antik kentinde yürütülen kazılarda kentin klasik dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşif yapılmış. Kent içinde ilk kez tespit edilen, Doğu Nekropolis'inde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların mezar sahibinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini göstermiş.

0: değerlendiriyor.
1: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: vitrinlerine epegir çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Mutlu yıllar,
3: yataşla mutlu yıllar. Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu uykular. Ekspertise
4: Dino Bile. Reklam.

Namus ve Sezen Aksu radyolarınızdaydı. Ülkemizden bir haber paylaşacağım. Haberin başlığı da çok tatlı yalnız. Hanımcılık kazanacak diye bir haber vardı. Rize'de bir usta çay toplarken sıcaktan bunalmaması için eşinin şapkasına fan yerleştirmiş. Bakar mısınız aşka? Maşallah diyelim.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Sibel Can konuğumuzdu. 2026 yılı hava fotoğrafçısı ödüllerinde dünyanın dört bir yanından çekilen etkileyici kareler seçildi. Yılın fotoğrafı ödülünü ise Çin'de kırmızı otlarla çevrili küçük bir gölde görüntülenen kuş kazandı.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Doğada ne varsa
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Hemen şöyle güzel bir haber daha paylaşayım. Antalya'da 76 yaşındaki emekli vatandaş 21 yılda 8 ön lisans ve 2 lisans olmak üzere 10 üniversite programından mezun olmuş. Vallahi helali olsun.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hürriyet Tepesi, Çağlayan, Şişli, Balmumcu, Beşiktaş, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, İncirli, Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Acıbadem, Koşuyolu, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Martins risk haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best 3. Fatma Turgut, güzel bir son.
1: Kaldı mı bitmeyen sözün, yaksana canım.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.

sana değer dedi Yıldız Tilbe. Bir şirketin yaptığı araştırmaya göre botlar web trafiğinde insanları geçmiş durumda. Şirket yapay zeka ajanlarının yükselişiyle makine kaynaklı trafiğin önümüzdeki 5 yılda artacağını öngörüyormuş. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Sosyal medyayı yakından takip edenlere bir haber paylaşalım. YouTube içerik üreticilerinin reklam gelirlerinden pay alabilmesi için gereken izlenme şartlarını 2 katına çıkarmış. 12 ayda 8 bin saat izlenme, 90 günde 20 milyon short görüntülenmesi gerekiyormuş. Yeni şartlar 1 Şubat 2027'den itibaren geçerli olacakmış. Haberiniz olsun.

Ferdi Özbeğen dinledik. Birine sarılma isteğimiz sandığımızdan çok daha eskiymiş, biliyor muydunuz? Mesela şempanzeler ve bonobolar gerginlik anında birbirlerine sarılıp el ele tutuşuyorlarmış. Bilim insanları bunun teselli edici dokunuş davranışı olduğunu, milyonlarca yıllık ortak bir evrimsel mirasımız olabileceğini düşünüyor. Gerçekten de sevdiğimiz birine özellikle mutsuz olduğumuz bir anda sarılmak.

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

getir. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Ajda Pekkan'a Tayland'dan şişesi 25 bin dolar olan gençlik iksiri getirdiği iddiaları sorulmuş ve süperstarımız kesinlikle söz konusu değil, aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim, çok basit ve ucuz. Erken yatarım, 8'de uyurum demiş, sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı, pekmez katarım, azıcık da limon damlatıp içerim diye cevap vermiş.

0: FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Beyoğlu, Alıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar ve Hadımköy yolunda yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Yalıboyu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Kısıklı, Altunizade Köprülü Kavşığı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Çamlık Kavşığı, Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumu

0: Sabahlardan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Best FM. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen...

Reklam.

0: Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
2: Garanti BBVA Kripto. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Günlüğünün 24 saat.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.761 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.755, çeyrek altını 11.455 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Çırağan Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Alıcıoğlu, Topkapı, Yedikule, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık Kavşağı, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Anadolu Otoyolu, Çevre Yolu, Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
1: Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modu.

0: arabalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Ekspertizse Dino
3: bile. Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: tur.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.914 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.785, çeyrek altını 11.505 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi.
6: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde.

0: De İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Harem Sahil Yolu Caddesi, Acıbadem, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta. Arvento

Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Serdar Ortaç, Mesafe.

Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Özkan Uğur, Olduramadım.

Best FM'de, Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Yaşar, Sevda Sinemalarda.

Best FM'de 2006 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlıyor.

0: atlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
0: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: tüketim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.051 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.747, çeyrek altın 11.440 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Kilios Caddesi, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Pendik, Maltepe, Erenköy, İnönü Caddesi, Kadıköy, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol...

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ajda Pekkan dinledik. Bu kez saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Tabii ki tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Hayatta, dünyada neler oluyor konuşacağız. Siz de programa eşlik ederseniz çok daha keyifli ve güzel olacak. Hoş geldiniz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç

araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Fırsatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Bu akşam önemli akşamlardan bir tanesi, özellikle de gökyüzünde. Perseid meteor yağmuru bu gece zirve yapacak. Konunun uzmanları öyle söylüyor. Türkiye'den de görülebilecek meteor yağmurlarında saatte 50 ila 100 meteor izlenebilecek. En iyi gözlem gece yarısı sonrası, özellikle de tabii ki şehir ışıklarından uzakta yapılabilecek. Meraklılarına duyurulur.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Reklam.

Rafet'il Roman dinledik. Bakalım hayatta neler oluyor? Tuna Nehri'nin su seviyesinin son 117 yılın en düşük seviyesine inmesiyle su altında ortaya çıkanlardan bahsedeceğim size. Mamut kalıntıları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 20'den fazla Nazi savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma motosikletler, Alman mayınları ve İngilizlere ait yaklaşık 700 kilogramlık bomba, Roma dönemine ait yaklaşık 2300 yıllık tarihi köprü ve Macaristan'da Jüpiter'e adanmış Roma sunağı ve yazıtlı tablet parçaları.

0: herkes.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Next FM. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Ekspertizde Dynamo
2: Reklam.

Asrın Atarsı dinledik. Serdar Ortaç konuğumuzdu. Z kuşağının çalışma hayatıyla ilgili bilgiler vardı. Mesela genç çalışanların %54'ü iş teklifi aldığı şirketlere geri dönüş yapmıyormuş. İş yerinde rahatsız oldukları veya yapmak istemedikleri görevleri içeren mesajlara geri dönüş yapmıyorlarmış. Güzel valla. Stres yok, sinir yok.

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.783, çeyrek altın 11.503 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Akdiz risk haritasını sunar.
1: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Sezen Aksu'muz, minik serçemiz konuğumuzdu. Değer mi dinledik? Şu anda trafikte olanlar kimler, bir el kaldırsınlar bakalım. Oo, gayet kalabalığız. Trafikte olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Güzel şarkılar size iyi gelecek, hiç merak etmeyin. Tabii ki çalışanlar var, evlerinde olanlar var. Herkes başka başka yerlerde. Hepimiz için güzel bir akşam olsun. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Burada kalın lütfen.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz

yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Birken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Ekspertise Dino Bile.
9: Reklam.

Hande Yener konuğumuzdu. Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyormuş. İngiltere'nin bu arada %70'i için resmen kuraklık ilan edildi geçtiğimiz günlerde. Bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükseleceği belirtildi. İngiltere ve Fransa'da yılın 5. sıcak hava dalgası olarak değerlendirilen aşırı sıcakların özellikle Batı Avrupa'da etkili olması öngörülüyormuş. Aman herkes dikkatli olsun.

0: bildiriyor.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Expertise Dino Bile.
0: Reklam.

Levent Yüksel dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Aile arasında filmini sevenler ikincisi çekildi. 9 yıl aradan sonra 4 Aralık 2026'da sinema severlerle buluşacak Gülse Birsel'in devam filmi 2 Aile Arasında. Çekimler bitti. Çok sevdiğimiz oyuncular var filmde. Ben de merakla bekleyenlerdenim filmi.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ekspertize Dino Bile.
5: Reklam.

Ay inanmıyorum dedi Aşkın Nur yenge. Araştırmalar sürekli eleştiri, manipülasyon ve duygusal istismar içeren aile ilişkilerine sınır koyan kişilerin zamanla daha düşük kaygı seviyeleri, daha kaliteli uyku ve daha yüksek öz saygı bildirebildiğini göstermiş.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Ok Meydanı, Hastal, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Erenköy, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Beylerbeyi, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

saatimize de hoş geldiniz. Uykuyla aranız nasıl? Uykusuz kalmak komplo teorilerine inanma riskini arttırabilir diyor uzmanlar. Yeni bir araştırmaya göre yetersiz uyku ve uykusuzluk özellikle depresyonla birlikte görüldüğünde kişilerin yanlış bilgi ve komplo teorilerine inanma olasılığını arttırabiliyormuş. Kaliteli uykunun eleştirel düşünmeyi korumaya da yardımcı olabileceğini belirtmişler bu arada.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Best FM.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anın

Demet Akalın dinledik. Henüz haftanın ortasındayız. O yüzden bu haftanın aşkta şanslı burçlarını bence hala paylaşabilirim. Ne dersiniz? Aşkla şanslı burçlar bu hafta için. Koç, Başak ve Aslanlarmış astrologlara göre, haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Bengü dinledik. Gülşen'le devam edeceğiz. Gülşen'den temizlik itirafı gelmişti katıldığı bir programda, hatırlıyor musunuz? O geldi şimdi aklıma. Mesela evini kendisi temizliyormuş. Annesi temizliğe çok önem verirmiş ve Gülşen'e de çok iyi temizlik yapmayı öğretmiş. O yüzden kimsenin temizliğini beğenmiyor ve kendi yapıyor. Hatta şöyle demişti. En önemli konserimin olduğu günlerde bile bunu yapıyorum. Temizlik yapıp çıkıyormuş yani. Yerlerde sürünmekten dizlerim mosmor. İnandırıcı gelmeyebilir ama gerçekten böyle diye anlatmıştı. Gülşen çok sevdiğimiz isimlerden biri, şimdi konuğumuz olacak.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Serdar Ortaç dinledik. Yine enteresan bir araştırmadan bahsedeceğim. İnsanların aksine karıncalar kalabalıklaştıkça daha iyi çalışıyormuş. Yeni bir araştırma bu. Karınca grubu büyüdükçe karmaşık görevleri birlikte çözme başarıları da artıyormuş. Bilim insanları bu kolektif çalışma biçiminin gelecekte yapay zeka ve sürü robotlarının geliştirilmesine ilham verilebileceğini söylemiş.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.783, çeyrek altın 11.503 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Katar Caddesi, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Halıcıoğlu, Topkapı, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Altınizade, Uzunçayır, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Tepe Üstü, Şile Yolu Caddesi, Kavacık, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe'de yoğunluk yaşanmakta. Arven

Saatede merhaba demiş olduk. Sezen Aksu dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Biraz da magazin dünyasına bakalım. Sevilen oyuncular, sevilen isimler Fahri Evcen ve Burak Özçivit yeni projeleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyormuş. Evcen'in bölüm başına 2,5 milyon, Özçivit'in ise 4,5 milyon lira alacağı iddia edilmiş. Güle güle harcasınlar. Projeleri merakla beklenen isimler arasında, o yüzden paylaşayım istedim bu haberi de. Devam ediyoruz.

başı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 9 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam.

Kenan Doğulu dinledik. Yeni bir araştırmaya göre beynimiz dostluklardan çok çatışmaları ve düşmanlıkları daha güçlü şekilde hafızaya kaydediyor. Uzmanlara göre nedeni ise şu, olası tehditleri öngörüp sosyal ilişkileri yönetmeyi kolaylaştırmak.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: hattını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umurumda değil.
1: Hakan Altun ve Sevilen şarkısı Telefon Best FM'deydi. Avustralya'da bir yapay zeka uygulamasının spor salonundaki derse kayıt yaptırmak isteyen kullanıcısının önündeki kişiyi bekleme listesinden sildiği ortaya çıkmış. Vay, torpil geçmiş. İnanamıyorum yapay zeka. Çok ayıp. İşte bak, bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. Nasıl güvenelim şimdi?

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: az varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

Mustafa Sandal konuğumuzdu. Yeşilçam'ın unutulmaz klasiklerinden biri Bizim Aile. Biliyorsunuz mutlaka izleyenler çoğunluktadır. Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Guruda ve daha birçok sevdiğimiz isim bu filmde yer almıştı. Şimdi dizi olacağı haberi geldi. Tabii yeni oyuncular, genç isimler karşımıza çıkacak büyük ihtimalle. Merak ettim ben de. Bu arada benim için gitme vakti ama inşallah yarın sabah 7'de yeniden görüşeceğiz. Ben Duygu Kurtez. Dilerim her şey kalplerimize göre olsun.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam.
8: Best FM.
9: Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim, sus artık uslan.

kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler

Yorumlarım boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

Sana isyanım, güzel günleri anar ağlarım.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

yedim. Sigaraya yeniden başladım. Alışveriş yaptım gereksiz. Ne yaptım?